Hani de benle de maylet benle yanaş ister maylet belet de çuhat yılan. Hani de benle de maylet benle yanaş ister maylet belet de çuhat yılan. Haber tatam, haber tatam, haber tatam bacan incem binde çuhat yılan. Hani de benle de maylet benle yana peleşigen maylet belet de çuhat yılan. Hani ce benne de maylet benne yana peleşigen maylet belet.

0: gece yukarı Osmanlı'nın sökerdiler. Ben olmaz o geceler Osmanlılar. Her hocayı o babayı o yurtça bir işten de vurça Osmanlılar.
1: Er gitti o subaya, ek bir reyli o kubaya. Ne diyor yukarı Osmanlı'nın sökerdiler.